Alright, nonsikelelo mazibuku ka mona ka Eastern Cape, go tsama metse na tsabele tswale sedi, ke lebela go lonsiki. Matabuho matebula, yena ka mane ka Northern Cape, le na go tsama metse na tsabele tswale sedi, a ga dikele di kentse ke ketlile le wena hle. Mme mo matu ho ya kwana ke re re jalo kono tsabele tsong ya le sedi. Mme no ke le lomolo.